Jino. Abonu yo bam bam bam bam bam. Agba kita lara eni faso iroko. Omo ko jade ninu aye eni taye pelu loko. Epe ki gba ninu ile yi. Eh, ki ba ti